0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

rüzgar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

0: Sevgiyle dostum.
1: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
2: Radyo Çağdaş.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

de... Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında, doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında, ben onuruyla yaşayan halkların...

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yer deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Mm-hmm.

0: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Radyo Çağdaş.
2: Yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
3: Değiş saati başlıyor.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Çağdaş Akustik sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 89 50 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: Herkese merhaba, iz bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yepyeni bir haftaya başlarken Radyo Çağdaş'ta mikrofondan Kocaeli'ye selam vermek gerçekten farklı bir anlam taşıyor. Çünkü bu ses sadece bir radyo yayını değil, aynı zamanda bir şehrin hafızası. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Anne karnım. Efendim, tam 20 yıldır Çağdaş Medya ailesi olarak bu kente ses oluyoruz. Tabii bir yandan Çağdaş Kocaeli Gazetesi ile kentin nabzını tutuyor. Diğer yandan da Radyo Çağdaş'ta türkülerin, işte o güzel deyişlerin, hikayelerin içinden Kocaeli'ye dokunuyoruz. Ve elbette sanat, sanat olmadan olur mu? Çağdaş Sanat Akademisi ile yıllar boyunca sayısız gence dokunuldu. Aylar boyunca diyecektim, özür dilerim. Tabii müzik yapan, sahneye çıkan, sanatla tanışan nice genç bu şehrin geleceğine de umut olacak, çok iyi biliyorum. Yani bizim için radyo sadece bir müzik değil, bu şehrin kültürünü yaşatmak, sanatını büyütmek ve insanları aynı duyguda buluşturmak demek. Yeni haftanın ilk gününde mikrofonun başındayız türkülerle. Buralardayız tabii, mesajlarınız doğrultusunda sizlerden gelen isteklerle yayın akışıma da yön vereceğim. Varsa düşünceleriniz, istekleriniz Instagram Radyo Çağdaş sayfadaki son gönderinin altına yolum olarak da yapabilirsiniz. Son dönemlerde sanırım WhatsApp'ta bir güncelleme var. Şu an Londra'da olduğum için ta uzaklardan yayın yapıyorum.
1: Sevgiyle dostum.
2: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
3: Radyo Çağdaş.

formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

0: Herkese merhabalar. Bernerliyiz, Bırakanlar başladı. Hoş geldiniz. Evet, Radyo Çağdaş'tan herkese çok güzel bir gün diliyorum. Bugün yine türkülerin izindeyiz. Böyle Anadolu'nun yüreğinden kopup gelen bütün eskilerle, türkülerle birlikteyiz. Türküler sadece bir müzik değildir sevgili dinleyenler. Halkımızın hafızasıdır, acısıdır, sevdasıdır, göçüdür, bekleyişidir. Yüzyıllar boyunca dilden dile, gönülden gönülle taşınmış, kimi zaman bir annenin ağıdı olmuş, kimi zaman bir sevdanın sessiz çığlığı. Ve belki de en kıymetli tarafı şu, bugün hala yaşıyor olması. Anadolu'nun dağlarından çıkan o anonim türküler yok mu? Aradan geçen onca yıla rağmen. Bugün hala genç sanatçıların sesiyle yeniden hayat buluyor güzel türkülerimiz. Ya da usta yorumcuların yüreğinde yeniden bir anlam kazanıyor. İşte bu yüzden türküler bizim kültürümüzün yaşayan hafızasıdır. Radyo Çağdaş olarak biz sadece bir radyo değil, Çağdaş Medya Grubu çatısı altında gazetemizde, sanat akademimizde, radyomuzda kültürümüzü yaşatmaya çalışan çok büyük bir aileyiz. Bugün yine hem geçmişin izlerini hem de bugünün sesini birlikte taşıyacağız sevgili dostlar. Bugün bir türkü bizi belki çocukluğumuza, belki de yıllardır unuttuğumuz bir anıyı yeniden hatırlatacak. Varsa istekleriniz, mesajlarınız, selamlarınız, yüreğinizden, gönlünüzden geçen o güzel duygu, düşünceleriniz, WhatsApp hattımız 542-424-8950. Ve şimdi birbirinden kıymetli türkülerle o Anadolu'nun sesi Radyo Çağdaş'ta yükselmeye devam ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halis Aslan ve Kıvırcık Ali'nin Ah Turnam türküsüyle başlangıcımızı yapalım.
1: Berna ile iz bırakanlar.

İşte bakın sevgili dostlar, bazı sesler vardır aradan yıllar da geçse eksilmiyor, unutulmuyor. Kıvırcık Ali'nin sesi de tam olarak öyleydi. Evet, Türk halk müziğinin en içten, en yaralı ama en samimi seslerinden biriydi o. Böyle bağlamayı dokunduğunda sadece türkü söylemiyordu, insan içine konuşuyordu resmen. Evet, bugün dinlediğimiz eser ise duygusu çok başka bir çalışmaydı. Halis Aslan ve Kıvırcık Ali'nin Ah Turnam eserinde buluştuğu çok özel bir düet. Ama bu düetin en derin tarafı da şu aslında. Kıvırcık Ali bugün aramızda değil. Evet, 2011 yılında geçirmiş olduğu trafik kazasıyla hayatını kaybettiğinde ardında sadece hani türküler değil, milyonlarca insanın kalbine çok büyük bir boşlukta bıraktı. Şimdi teknoloji değişiyor sevgili dinleyenler. Bakın, yapay zeka ile sesler yeniden hayat buluyor. Ama bazı insanlar vardır ki teknoloji değil, halk yaşatıyor onları. İşte Kıvırcık Ali de onlardan biriydi. Ah Turnam sadece bir türkü değil bakın. Sanki geçmişle bugünün konuşması gibi. Bir özlem gibi, bir hatırlayış gibi. Ve belki de bu yüzden bazı türküler hiç ölmüyor. Çünkü onları söyleyen insanlar böyle yürekten söylediyse sesi yıllar sonra bile yaşamaya devam ediyor. Kıvırcık Ali'yi saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim. Şimdi ise Arzu ve Ekrem Şahin'in Munzur Oldur eserini sizlerle buluşturalım. Evet, sözümüzü Ekrem Şahin'e ait olan bu kıymetli çalışmayı buluşturalım. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.

Ah, ah, Munzur sadece bir isim değildir aslında. Böyle dersem hafızadır bakın. Suyun da ağıt vardır, dağın da hasret vardır. Yüzyıllardır sevgili dostlar. Bakın yüzyıllardır anlatılan acılar, göçler, ayrılıklar, dirençler. Yani o coğrafyanın türkülerini sinmiştir. Bu türküleri kıymetli yapan şey de budur zaten. Bakın bir halkın böyle ne bileyim yaşayamadığı, söyleyemediği sazla sözle anlatılabilmesi. Bugün hala genç sanatçıların, güçlü yorumcuların bu eserleri yaşatması aslında Anadolu'nun hafızasının kaybolmaması demek. Munzur'un suyunu, dağını, rüzgarını düşündük. Ne bileyim belki bu türkü size yıllardır unuttunuz bir duygu yeniden hatırlattı. Bilemiyorum ki. Şimdi ise Güler Duman'la Ekrem Şahin'in güzel kıymetli bir eserini sizlerle buluşturmak istiyorum. Artar Eksilmez. Hadi buyurun efendim, sizlere emanet olsun bu güzel türkü. Tüm çağdaş dinleyenlerin armağan. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattımız. Bu arada bizleri sosyal medya adreslerimizden takip etmeyi de unutmayın. Çağdaş Kocaeli Gazetesi, Çağdaş Sanat Akademisi ve Radyo Çağdaş. Çağdaş.

Hüseyin Turan'ın en sevdiğim türkülerinden bir tanesi. Gerçekten yıllardır halk müziğinin o saf duygusunu bozmayan, söyleyen ender isimlerden biri. Özellikle o naif sesiyle verdiği böyle kırılganlık hissediğim, böyle söylediği her eseri çok daha güzel derinleştiriyor. Ah Yar'da tam olarak öyle bir türkü. Böyle içinde özlem var, kırgınlık var. Ama en çok da insan içinde susturamadığı bir sevda hali var sevgili dostlar. Valla gidiyorlar ya, bazı insanlar gidiyor. Böyle yokluğu gitmiyor, bazı cümleler söylenemiyor. Ama insan içinde yıllarca yaşamaya devam ediyor. İşte bu türküde birazcık da o duygunun sesi gibi. Hani böyle içimize atarız ya bazı şeyleri. Gece olunca yeniden büyümesinin hali gibi. Gündüz de vurur böyle başımıza. O yüzden türküleri çeksemiyor. Çünkü insanın yüreği değse bile özlemi, bakın, asla değişmez. Unutmayın.

0: Merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? İzmit'ten Mehmet ben. İşten çıktım, sizi dinliyorum. Vallahi insanın bütün yorgunluğunu alıyor bu türküler. İyi ki varsınız demiş. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Gerçekten iş çıkışı o yorgunluk. Hele bir de gündüz olunca yatmaya da çok rahat yatamıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Teşekkürler bu kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Körfez'den Ayhan ben, iyi yayınlar Berna ablacığım. Arabada tek başıma oturmuş seni dinliyorum. Öyle bir huzur katıyorsun ki abla, daha ne diyeyim ben sana demiş. Teşekkür ederim. Selamlar Berna Hanım, Gölcük'ten Sevil ben. Sizleri dinliyorum en yakın dostum Eda ile birlikte. Yani bu türküler çaldıkça çocukluğumuza da gençliğimize de şimdiki halimize de götürüyorsunuz. Aklımızı başımızdan aldınız, iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Çok çok öpüyorum sizleri. Merhaba güzel insan. Derince'den Abdullah ben. Kıvırcık Ali anonsunuzdan sonra sustum kaldım. Böyle yürekten yayın yapan çok az kişi kaldı artık demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sevgili Abdullah, Derince'ye de çokça selamlar olsun. Böyle ben içimden geçtiği gibi konuşurum her daim. Azap benim karım. Aldığım nefes. Okulum iyi diyeyim size.
1: Her gece uykum yanar. Rüyama kan ter damlar.
0: Efendim bu şiir Ahmetcan Akyol'un şiiridir. Tabi bestesi Atilla Meriç'e ait. Seslendirmesi de sevgili Hüseyin Turan'a. Yani 8 yıl önce bu eseri çıkardığını yine Radyo Çağdaş'taydım. Yine kıymetli evimdeydim. O günden beridir hala çok sevdiğim, hala çok keyifle dinlediğim türkülerden birisi. Evet, son dönemlerin en güçlü seslerinden biri soyadı olduğuna göre. Ali Aydar Güçlü'nün Nefes adlı çalışması bizlerle birlikte olsun. Sonrası yine buralardayız.

Vallahi bazen insan git diyemiyor, kal diyemiyor. Sadece içinden sessizce dönmesini diliyor. Hayatta en ağır şeylerden biri de bu gerçekten. Geç kaldığını bile bile birini beklemek. Hani böyle kırılmışsın, kalbin hala aynı yerde hissetmişsin. Hiç önemli değil. Vallahi bazı türküler var ya işte bu yüzden dinlenmiyor, yaşanıyor resmen. Tülay Macir'in Dur Diyemem Dön türküsü de tam da bunu anlatıyor. Türk halk müziğinin çok güçlü kadın seslerinden bir tanesi. Çünkü farklı bir yorumu, farklı bir tarzı var. Aslında Türk halk müziği ve fantezi, arabesk vari söylüyor. Lakin onu farklı kılan, onu çok sevdiren yanı da bu. Hani tam bitti sandığın yerde insan içine dokunan türküler yok mu? Ah Allah'ım, ah Allah'ım, onlardan biriydi efendim. Şimdi ise Ankara şahidim olsun, yakarım desin mi Maral? Bence desin. Gelsin bakalım. Sonrası şöyle biraz daha ağır türkülerle devam edelim, ne dersiniz? Ulaşmak isterseniz 542 424 8950 WhatsApp attı.

0: dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Merhaba Berna Hanım, ben Ayşe Gölcük'ten dinliyorum. Çayım aldım yine Radyo Çağdaş'a çık. Türkülerinizle evin havası değişiyor resmen. Emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir anonim türküyü sizlerle buluşturalım. Özcan Türe yorumuyla. Ben Özcan Hocamı gerçekten çok seviyorum. Çok kıymetli bir Türk halk müziği sanatçısı. Hiç çizgisini bozmadan yıllarca devam ediyor. Hani Anadolu'nun türkülerinde hep deriz ya, dağların yeri çok ayrıdır diye. Hani dağ bazen hasrete de benzetilir. Ne bileyim, gurbete de, insan içine çöken yalnızın kendisi de diyebiliriz. Duman eğlenir mi? Bu türkü memleket kokusu taşıyor. Bakın, yağmurunu, toprağını, çocukluğunu hatırlatıyor. Ayınca. Ve insan nerede olursa olsun bir anda kendini yıllar öncesi bıraktığı yerde bulabiliyor. Ne bileyim ya, belki bu yüzden Anadolu'nun türkülerini hiçbir zaman eksiltmiyoruz. Çünkü her biri başka bir hayatın, başka bir yaranın sesi oluyor. Şu an kulak veren herkesin belki de bir yarasına dokunmuştur ama şifa olarak olsun inşallah. Gelsin bakalım Özcan Türe.

gözlerim Mevla Kerim'dir türküsünü buluşturduk sizlere. Güzel bir böyle canlı performansı sergilemek istedim efendim. Şimdi ise Sevcan Orhan'ın çok sevdiğimiz bir eseri gelsin. Sevgi Yetmiyor diyecek.

Kısacası efendim, emek de yetmiyor, sabır da, sadakat da, bazı insanlar birbirini sevse bile aynı yaraya dönüşebiliyor maalesef. Ne bileyim, belki de en çok bu yüzden dokunuyor insana bu eserler. Her güzel duygu mutlu sonla geçmiyor efendim maalesef ki. Evet, Zafer Güler ve Berfin Berşe Yaşamadın Sen, Ahmet Kaya'nın güzel bir çalışmasını yorumlamışlar. Hadi bir kulak verelim. Sözümüzü Ahmet Kaya'ya ait olan güzel bir eser. Saygı sevgili Ahmet'le de yad edelim. Birazdan bir Ahmet Kaya çalışması daha sizlerle buluşturacağım.

soruyorum. Aslında bu eser adından bile kendini belli ediyor. Soruyorum. Hani yaşıyoruz çok büyük acıları. Anlatınca değil, bakın sevgili dostlar, yaşayınca anlaşılan acılar vardır. Dışarıdan bakan herkes konuşur. Ama o yüreğinden geçen yangını kimse bilmez, bilemez. Yaşamadın sen, biraz da bunun türküsü. Hani bir insana benim ne çektim sen bilemezsin demenin böyle en yalın hali gibi bir şey. Sevgili dinleyenler, hayatta herkes her şeyi söyleyebilir. Herkes bir şey söyler ama herkes aynı acının içinden geçemez. O yüzden bazı türküler sadece kulağa değil doğrudan yüreğe giriyor. Radyo Çağdaş'ta Zafer Güler ve Berfin Berşe'den geldi bu eser. Hani size söz verdiğimiz güzel bir Ahmet Kaya çalışmasını da sizlerle buluşturacağım. O kadar güzel türküleri var ki... Sen Yanma diye türküsüyle devam edelim, ne dersiniz? Efendim, sözü Yusuf Hayaloğlu'na ait olan, müziği de Ahmet Kaya'ya ait olan çok kıymetli bir çalışmayı buluşturalım sizlerle. Ben yanarım aşk için, ben yanarım sen için. Bari sen yanma. Zaten Ahmet Kaya'nın sesi başlı başına bir yara gerçekten. O söylediği bütün türküler, yani bırakın dinlemeyi, insan için oturan o türküler yok mu? Sen yanma diye. Düşünsenize bir insanın ben yanarım yeter ki sen yanma diyebilmesi. Ya bu fedakarlık var ya, kendini acının önüne koyması. Ben

0: toplumsal ve bireysel olayları her türküsüne yansıtan çok kıymetli bir sanatçı. Ülkesine, toplumuna, türkü dostlarına hasret vefat etti. Ama biz onu her türküde, biz onu her şiirde yaşatmaya devam ediyoruz. Tekrardan saygı, sevgi, minnetle yad etmek isterim Ahmet Kaya'yı.
1: Kim için ben yanarım sen için.
0: Aşkın en bütünleşmiş halini aslında buluşturduk sizlerle. Allah herkese bakın. Tek dileğim. Sizin değil de böyle sizin yanmanıza kıyamayan insanları çıkarsın efendim karşınıza. Daha bundan büyük dua mı olur değil mi ama? Bakın şimdi sırada ne var? Mustafa Eki, Elif adlı eser. Efendim sözü müziği Ali Kızıltuğ'a ait olan, çok derin anlamı olan bir eserdir. Hani Elif adı bile biliyorsunuz ki Türk halk müziği kültürümüzde boşun ya bu kadar güçlü olmasının bir sebebi var. Hani bazen bir sevginin adı olur, bazen ulaşılamayan bir muradın. Bazen de insan içinde büyüttüğü en temiz sevdanın sembolü de diyebiliriz aslında. Ali Kızıltuğ'un kaleminden çıkan bu güzel sözlerle Anadolu aşığının o bildiğimiz hali var. Boyun büker ama gururun tamamen yere de bırakmaz. Sever ama sevdasını da sıradanlaştırmaz. Efendim, çünkü türkülerde aşk sadece seni seviyorum demek olmuyor. Bazen yollara düşmek, bazen dağlara seslenmek, bazen de bir isim ömür boyu içinde taşımak. Mustafa Eki'nin yorumu da gerçekten çok sahici, abartısız. Radyo Çağdaş'ta sizlerle birlikte Mustafa Eki'den geliyor efendim Elif adlı çalışma. Varsa istekleriniz 542-424-8950. Burada Serkan Bey bizleri dinlemekteymiş. Hoş geldiniz o güzel cümleleriniz için. Berna Hanım, o kadar güzel yayın yapıyorsunuz ki sizi dinlemeden kendimi alıkoyamıyorum. Her gün aynı saatte iyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. O kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok da teşekkür ederim. Heyecanlandım bakın. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne de çok da selamlar olsun. Çalışan arkadaşlarımıza, büyüklerimize, emekçilerimize. Keza İzmit Belediyesi de aynı şekilde. Yüreğinize sağlık olsun. Emeklerinize sağlık olsun. Alın terinize sağlık olsun inşallah sevgili büyüklerim. Çalan bütün eserleri ben size armağan etmek isterim. Keyifli dinlemeler.

efendim. Zuhal Senden Oldu eseri bizlerle birlikteydi. Kıvırcık Ali'nin de tabii ki o güzel yorumu ne kadar güzel izler bıraktı değil mi? Ah ah. Saygı, sevgi, rahmetle yad etmek isterim Kıvırcık Ali'yi. Binlerce kez. Ne resmiyet deyince böyle kıymetli sanatçıları sizlerle buluşturmak için elimden geleni yapacağım. Hani aslında senden oldu diyor ya, bakın beni üzdün falan demiyor. Yani ben bu hale kendiliğimden gelmedim demeye çalışan eserlerimizden biri. Hani bazen sevdiğine bir bakış, ne bileyim bir suskunluk. Hani böyle zamanında tutulmayan bir söz. Ne bileyim insan içinde kocaman bir araya dönüşüyor ya hani. Ah ah, Ali Kızıltun kaleminden gelen bu duygu da Anadolu'nun o bildiğimiz temdiline çok da yakın. O yüzden Zuhal'in yorumu da bu türkünün çok bir başka yerinde. Evet, Radyo Çağdaş'tasınız efendim. Ben Aileyiz Bırakanlar programındasınız. Ayşen Biten ve Musa Eroğlu ile devam edelim telli turna mesajıyla. Sözü müziği Musa Eroğlu'na ait olan çok kıymetli bir çalışma. Sevgili Ayşen'in o kıymetli düetiyle gelsin bakalım.

Ah ah ben yandım eller yanmasın. Turna deyince benim böyle hakikaten böyle ciğerim sökülüyor diyebilirim. Çünkü benim güzeller güzeli kızımın ismi de Turna. O Turna hikayesini sizlerle buluşturmak isterim. Efendim çocukluğumda mı diyeyim, gençliğe böyle adım attığım dönemlerde mi diyeyim. Benim annem Mehmet Uzun'un bir kitabını okumuştu. Aşk gibi aydınlık, ölüm gibi karanlık. İşte orada Kevok'la Baz'ın aşkını anlatan çok kıymetli bir romandı. Aldı o kitabı bana verdi bakın. Al dedi bunu sen de oku. Okuduğum ilk kitaplardan biridir. Orada Turna o kadar çok geçiyor ki. Turna ismine aşık oldum ve annem dönüp dedi ki senin ileride bir kızın olursa adı Turna olacak. Bakın bu bahsettiğim şey sanırım bir 20-23 yıl öncesinden bahsediyorum sizlere. Ve o günden bugüne ben çocukluğumdan beridir dediğim tek şey benim çocuğum olursa adı Turna olacak. Annemin isteği üzerine, daha doğrusu ben de aşık oldum o isme. Bakın evlenmeden önce de Turna dedim. Eşimle 15 yıl önce tanıştım. Orada da Turna dedim. Geldim İngiltere'ye taşındım. Şirket kurdum. Turna Medya olarak kurdum. Hani daha çocuğumuz yokken bile eşimle birbirimize hediyeler yaptırırdık. Turna yazdırırdık. Mesela kolyelerimize, bilekliklerimize, küpelerimize ya da harf olarak. O yüzden Turna bambaşka bir güzellikti. Allah herkesin evladını herkesi bağışlasın inşallah. O yüzden Turna deyince özellikle bir de radyocu ve türkücü bir anne ve babanın çocuğu Turna ismi olması çok daha özel kılıyor aslında evladımı. Allah bütün evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler nasip eylesin inşallah. Efendim Serkan Boran ve Gülay'ın güzel düeti bizlerle birlikte kal ölene kadar diyecek. Hani böyle bazen aşk gururun ötesinde bir yalvarışın içinden de geçebiliyor. Bakın kal ölene kadar da tam da böyle eserlerden biri. Hani gitmelerin şu dönemde bu kadar kolaylaştığı bir zamanda birinin diğerine herkes giderse gitsin sen kal demesi kadar ağır bir duygu var içinde. O yüzden bu iki ismin bu türküde buluşması ve şu anda bunu sizi dinliyor olmanız belki de tesadüf değildir. Hepimizin hayatında bir kez olsun gitmesini istemediğimiz birileri mutlaka olmuştur. Şimdi Radyo Çağdaş'ta Serkan Boran ve Gülay'ın güzel düeti Sen Kal Ölene Kadar bizlerle birlikte olacak. Hepinize keyifli dinlemeler.

bazen insan sevdiğin kişinin hayatında bir yere sahip olmak istemiyor. Böyle her yerinde olmak istiyor. Ben olaydım tam da bunun türküsüdür efendim. Böyle bir sevdanın aşkın içinde kaybolmak değil de böyle o sevdanın en ince yerine dokunmak isteyen bir yüreğin sesi bu aslında. Düşünsenize bir insanı sevdiğinde gözünde yaş, gönlünde bağır, derdine yoldaş, ben olaydım deme hali. Ah ah, tertemiz bir sevda. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Selamlar, Berna'nın Müsmit Merkezden Ersu ben. Ne diyeyim size bilemiyorum. Çakılı kaldım kafede demiş. Ay, türkülerimizi kaldırmamış yerine. O kadar çok çay içtim ki. Allah'tan gündüz diye de yazmış. Teşekkür ediyorum sevgili Ersu'cum. Yani söylüyorum, sizlerden gelen istekler doğrultusunda yayın akışıma yön veriyorum diye. Şimdi ben böyle bazı eserleri çalıyorum ama zannetmeyin ki bu kafama göre. İnanın sizlerden geliyor ama isim vermek istemeyen, işleri gereği, hani konumları gereği bazı büyüklerimiz isim vermemizi istemiyorlar. O yüzden ben de çalıyorum. Kendim çalıyormuşum gibi oluyor. Aşık olduğum kadın şu anda sizlerle birlikte. Gerçekten yani 2000 yılında çıkartmıştı Gönlüm Dağlar'da albümünü de seslendirmişti bu eseri. O kadar seviyorum ki. Böyle yol diyor ama insan içindeki kırgınlığı o kadar güzel dile getiriyor ki. Yani bir insanın sevdiğini, ne bileyim, küsen yollarını, halinden anlamayan kimseyi bulamayışını. Hani böyle içten içe büyüyen o yalnızlık olur ya. Düşünsenize, seviyorsunuz ve sevdiğiniz sizi anlamıyor. Dünyanın en zor duygularından bir tanesi. Kısacası yol gidenlerin değil, kavuşamayan bir sevdanın arasına giren mesafedir aslında. Upuzun bir sessizlik. Hep Anadolu türkülerinde buna rastlıyoruz. Yollar hep konudur aslında. Kimi zaman gurbet, kimi zaman hasret. Ama kimi zaman da insanın dönmek isteyip de dönemediği bir yürek kapısı da diyebiliriz. Radyo Çağdaş'ta Özlem Özil'den geliyor Küskün Yollar. Son ses dinleyelim olur mu? Bazen insan birine değil, ona götürmeyen bütün yolları küsermiş.

ayrıldım Gonca gülümden, vefasız yarın elinden. Ah çekerim ağlarım. Yani hepimiz mutlaka böyle vefasız insanlara denk gelmişizdir. Hatta toza dumana dönmüşüzdür. Efendim Nuray Fiftaş yorumuyla, bakın Türk halk müziğinin en güçlü, en yaralı seslerinden bir tanesidir. Onun yorumunda sadece türkü yoktur. Böyle insan içinden geçen bir hayat gibidir. Eski sanatçılarımıza Rabbim gerçekten uzun ömürler versin. Seslerini bizlerden esirgemesin. O yüzden böyle bu sesleri kaybettiğimiz için o kadar üzgünüm ki. Saygı, sevgi, rahmetle de yad etmek isterim Nuray Fiftaş'ı. Efendim bir zamanlar çınar gibi ayakta duran bir gönlün zamanla böyle dala, damlaya, kuma, en sonunda toza dönüşmesini anlatan bir türküdür. Ne kadar güçlü olursan ol sevgili dinleyenler. Bazen bir sevda gelir ve insanın bütün dayandığı yerleri yıkar gider.

Evet, türküde denildiği üzere kaya gibi sandın, kalbin bile ufalanıyor ve sen bir gün öyle bakıyorsun ki eski halinden geriye sadece bir toz kalmış. İnsan hayatta kırıla kırıla nasıl değiştiğini anlatan çok derin bir halk müziği anlatısıdır bu. Nuray Fiftaş'ın sesiyle bu daha da ağırlaşıyor. Hani böyle türkünün kaderini taşıyan sanatçılar var ya, işte onlardan bir tanesiydi Nuray Fiftaş. Saygı, sevgi, rahmetle yad ediyorum. Efendim, müsaadeniz olursa bir türküyle kapanışımı gerçekleştirmek isterim. Murat'cığım, sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Evet, bugün de Radyo Çağdaş'ta bir yayınımızın daha sonuna geldik. Türkülerle başladık. Anadolu'nun dağlarından, yollarından, kırgınlıklarından, sevdalarından geçerek geldik. Ne bileyim, bazen bir türkü bize bir memleketi hatırlattı. Bazen bir türkü içimizi susturduğumuz bir yere dokundu. Bazen de bir ses yıllardır unuttuğumuz sandığımız bir duyguyu yeniden uyandırdı. İşte türkülerin gücü burada sevgili dostlar. Yıllardan, yollardan, kuşaklardan geçiyor ama eksilmiyor asla. Çünkü insanın derdi değişse de özlemi değişmiyor. Sevdanın dili değişse de o yüreklerimizde bıraktığı iz var ya, hep aynı kalıyor. Radyo Çağdaş olarak bizler de gazetemizle, sanat akademimizle, radyomuzla bu kültürün, bu hafızanın, bu sesin yaşanması için buradayız. Bugün bize eşlik eden, mesaj atan, dinleyen, yolda, evde, işte, mutfakta, direksiyon başında hiç fark etmez. Kısacası bizimle olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Kimse... Yayından ayrılıyorum ama Radyo Çağdaş'ta müzik susmuyor. Türküler, Anadolu'nun sesi gün boyunca sizlerle olmaya devam edecek. Bendeniz Berna Uytunönk. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, kalbinize iyi bakın. Çünkü bazen bir Türk insanın kendini geri getirir, unutmayın. Seni sevmem. Bir sonraki yayında görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın efendim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.

0: Berna ile iz bırakanlar sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Nostalji kuşağı başlıyor.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle, o kapıyı kapat.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

kaçağım. Eşkıya aşklar yaşarım durmadan. Kaşla göz dağla uçurum arası. Konar göçerim. Sürgünlüğümü yurtlanmaz yerleşik sevdalar. Sığsın isterler defnelerim küçücük saksılarına. Yetmez, dağ başlarımın teslimiyeti istenir. Ya katliğim, ya ihanetim. Bilmezler bir başka yol olduğunu. Yani ben eşkıya, her yanı pusu. Gözlerindeki dumanlı dağlara sevdam. Zülfünde gölgeye sığınmam bundandır. O zaman keyif çatarım silah diye sevdanın doruğuna. Buzullar erir. Nehirler yatak değiştirir. Sevdalarını ışıklarında yıkarlar. Sonra da yürekleri seslerinde gürül gürül akarlar. Çıplak suretleri dağ başları resmeder o dem. İklim değişir, yüzün olur. Yüreğimden gayrısına sır vermediğim doğrudur. Kaçaklık bu. Hadi gel Şahrudum. Dağlara gövde verenim. Göğsüm tahtasının altı ol. Yoksa vuracak beni hasretin bir tenhada. Yakışır mı bir kaşağa? Ecel eliyle ölmek.

yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yakıp geldim ey. Taş duvarları yıkıp geldim, demirleri söküp geldim, hayatımı yıkıp geldim ey. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Ben ardımda yaş bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanımı boş bıraktım hey. Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

hayal gördüm geçirdim. Şu kadar hayal gördüm geçirdim. Bazen normal oldum, bazen kaçırdım. Bazen normal oldum, bazen kaçırdım.

gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor.

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

0: Gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağdaş.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Radyo Çağdaş. Mm-hmm.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, mitinglerde. Hapse erken düştüm, copla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret kıyasıya vurulsun istiyorum. Koşmak, koşmak istiyorum sevgilim. Dönemezsem affet. Firari gecelerin uzmanı olmuşum. Bütün istasyonlarda afişim durur. Beni bir çocuk bile bulur. Dokunma bana, çıldırırsın. Dokunma bana, ellerin tutuşur.

koşmak istiyorum. Egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Koşmak istiyorum. Şiirimin ve yumruğumun namusuyla, kavgaya karışmadan, tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, içerim felaket. Kurşunlara geleyim istiyorum. Ölmek, ölmek istiyorum sevgilim. Sağ kalırsam affet. Firari acıların uzmanı olmuşum. Bütün telsizlerde adım okunur. Beni bir korkak bile vurur. Dokunma bana, fişlenirsin. Dokunma bana, sen de yanarsın.

0: Radyo Çağdaş.
1: İlk kendi yaşıyorsan masa, sevdalar da tükenirdi, masalları da. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin diye midir nedir? Bittiği anlar ve ihanetler yazılmıyor kitaplara. Zümrüt'ün kalkışı da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın Şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşanmaya. Sana yazacak bir sen bırak bana. Öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin anlasana. Ömrümün tam ortasına kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum. Seni seviyorum.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce, bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne. İşe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurun.

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun, düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse, düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın, düşme.

0: Radyo Çağdaş.
1: Ben şair filan değilim. Sevmeyi, sevilmeyi sevdiğimden, sesime yükleyerek yüreğimi, diyeceklerimi art arda sıralıyorum. Bilinmedik şeyler de değil onlar öyle. Bizim kuşakta herkesin kayda değer bir öyküsü, unutulmayacak en az bir şiiri vardır. İşte yine öyle bunalım gecelerinden birinde bir türküden çıkıp yola demişim ki. Çoktan başladı geri sayım. Ben şimdi 41'indeyim. Kaç ay gördüm 14'ünde? Saymaya korkuyorum. Bir de dostları yitirince peşi sıra. Uyku tutmuyor. Ne zor şeymiş Tanrım. Bir daha uyanmamanın düşüncesi bile. Eskittiğim bağırları, kırıldığımız kışları, unuttuğumuz sonbaharları, boşa geçen yazları saymazsak, kayda değerde bir şey yok hani, hesaplaşacağımız güne ne kaldı? Şimdi her şairden bir mısra. Şarkılardan arta kalanlar kulağımızda. Rakının susuzuyla delikanlıyız. Sevgilinin hayaliyle genç. Arta kalanı senin olsun diyerek koyulacağım da yola. Bütün iş bu rüyadan uyanmamakta. Ne kaldı şunun şurasında diyorsan bu yolculukta. Ay yola düşmeden gel. Yoruldum. Yol üstündeyim. Sen.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
3: Küt diye çekip gitmeye. Hangi lafım dokundu sana? Böyle inceden inceye. Hangi otobüs söyle? Hangi uçak? Hangi tren? Seni benden götüren, beni bir kuş gibi öttüren. Hangi kırılası eller şimdi dolanır kırılası belinde? Hangi rüzgar şarkı söyler o ay tanrıçası teninde? Hangi çirkin gerçek uğruna tükettin güzeli topyamızı? Hangi boş boğazlara deşifre ettin en mahrem sırlarımızı? Hangi cama kafa atsam, hangi kapıyı omuzlayıp kırsam, hangi meyhanede dellenip hangi masaları dağıtsam? Ben de bu sersem başımı karakolun duvarına vursam, kendimi caddeye atıp arabaların altına savursam, hangi tercih beni en hızlı şekilde öldürür? Hangi şekil öldürmez de ömür boyu süründürür? Kayıp ilanımı versem şehir şehir dolanmak yerine, ölür ödül mü koysam ölü veya diri seni bulup getirene? Hangi ayrılık var ki böyle diş ağrısı gibi durmadan zonklasın? Hangi cam kesiği var ki böyle musluk gibi içime damlasın? Hiç sanmam, hasta kalbim bunu bir süre daha kaldıramaz. Feriştah olsa böyle eli kolu bağlı bekleyip duramaz. Hangi mübarek dua, hangi evliya tesir eder seni döndürmeye? Hangi aptal mazeret ikna eder ateşimi söndürmeye? Olur mu be? Olur mu? Bu da benim gibi adama yapılır mı? Aşk dediğin mendil mi? Buruşturup bir kenara atılır mı? Vefa bu kadar basit mi? Alınır mı? Satılır mı? Hangi hırsız çaldı seni yırtık cebimden? Hangi pense kopardı bizi birbirimizden? Hangi uğursuz hamal taşıdı valizini? Hangi çöpçü süpürdü yerden bütün izini? Hangi yaldızlı otel çarşaf serip barındırdı? Hangi süslü manzara seni kolayca kandırdı? Hangi şarlatan imaj böyle çabuk ilgini çekti? Hangi pembe vaatler o saf kalbini cezbetti? Dağ gibi adamı eze eze, hangi anası tipli parlak çömeze, hangi alemlerde kahkahan ettin meze? Hangi yamyamlara yedirdin o masum rüyamızı? Hangi mahluklar çiğnedi el değmemiş sevdamızı? Hangi bıçak keser şimdi benim biriken hıncımı? Hangi mermi dağıtır insanlara o inancımı? Hangi bekçi, hangi polis Radyo artık zapt eder beni? Ve hangi sunar şafir?
0: Dilime bu türkü, gönlüme bu sevda düştü düşeli yollardayım. Yüreğime çoktan cemre düşürdüm. Seni sevmek için baharı beklemeyeceğim.

Karşımda bir mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi sen bölsen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam sen de olsan yeter. Bende çaresizlik sonsuz kördüğü. Bende sabır, sende naz. Gündüzden vazgeçtim, düşümde biraz. Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını. Ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi, çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek. Bir incecik dal gibi üstüme titreyerek eğilsen yeter.

türkülerde dinlediği kadarıyla tanıdı pembeyi. Adam gibi sevmeyi, sevdiği için ölmeyi duyduysa birkaç masaldan hepsi. Bastığımız kaldırım taşı dipsiz bir karanlıktı. Slogan gibi çıkardı postallarımızın gıcırtısı. Sevdalanmak ayıptı. Vakit yoktu anasını satayım, öyle bellemiştik. Yüreğimizden inanmasak da bütün kızlar bizim bacımızdı. Hesap soracaktık vurguncudan, tefeciden. İntikam alacaktık işbirlikçiden. Kim ne derse desin, değişecekti bu düzen. Burada girmediysen kavgaya, adam sayılmazdın ne mahallende ne okulda. Aç kalmak en kalitesizini içmek cigaranın racondandır. Arta kalanı yaşamın burjuva üzerindesi. Yumruklaşmış ellerimizde tırnaklarımız avcumuzu parçalarken, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın derken, kollarımız göğü delecek kadar gergin, yüreğimiz ne kadar büyüktü. Sonra biz büyüdük, büyüdükçe yüreğimizi küçülttük. Yaşamın farkına varın dediler bizim yerimize düşünenler. Öyle uygun gördüler. Acemi olduğumuzdan bu kirli dünyada kimimiz itip gittik çarpık sevdalarda. Para kazanmanın erdeminden söz eder olduk. Kaybettiğimize inandığımız zamanı yakalamak için olsa gerek. Emekle terleyeceğini düşlediğimiz ellerimize tutuşturulan yeşil ya da kırmızı kağıtlarla yetindik. Ve anladık ki sevgili, biz birbirimizi hiç sevmemişiz. Ortasını çoktan geçtik şimdi ömrün. Bir parça şiir, bir parça türkü nasırlaşmış yüreklerimizi açabilecek mi? Belki, belki yanlıştık. Belki göremiyorduk olmazı ama doğru olan bir şey vardı. Sonuna kadar insandı yüreğimiz. Zulme direnecek kadar delikanlı. Bastığımız yeri titretecek kadar kararlı. Ve kendimiz dışında herkese insaflı. Hangimiz özlemiyoruz şimdi o yoksul kaldırımları? Olmadı. Olmadı biliyorum da bu intikam bizi çoktan aşmadı. İşte yeniden başladık. Üstelik savaştıklarımızı tanıdık. Şimdi ayrı gibi dursak da ayrı ayrı yollarda. Biliyorum dostlar, gönlümüz hala aynı kulvarda.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan. Yere dökülsün istememişiz. Bizim türkülerimizi rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır. Nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını, can havliyle kardeş, kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş. Taşınca ne siperler kalır, ne dev barikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde sardan geçmişiz. Biz ki ilmikler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbele'ye kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum.

Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Kim? Kim? Biz ki Karacaoğlan'ı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki Köroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli, ne ozanları yapmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek de neymiş? Adam dediğin kardeş, yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın. Türküler çiçektir, en umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş. Yüzyıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.

Büyüdükçe sentetik zamanlara kangren ayaklar bastım, izi kaldı ömrümün. Kara çaldılar yüzüme bütün kara parçalarında, elbette Afrika dahil. Parça başı çalışan kiralık katildi zaman. Gülüşüm Sivas yangını, ağlarsan kızma. Ölmek bile yakışıyor bazı adama.

bir kahvenin tellesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş havlularda. Koşarak gelirdik. Koşarak ağrıyan yoksul çocukluklarda. Türküler, maniler duyulurdu daracık sofalarda. Yara benden, yara benden. Ok senden, yara benden. Ne sende ok tükenir, ne acı yara benden. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar mağrur mabetler gibi susardılar. Eyvanlarda serin yaz geceleri kurutulmuş patlıcanları tokuştururdu rüzgar. Bir kahvenin telvesinde buğulanırdı zaman. Analar bize seslenirdi taş avlulardan. Koşarak gelirdik, koşarak yırttığımız sokaklardan. Türküler, maniler duyulurdu ilenen avutlardan. Su olup taşabilsem, dağları aşabilsem, ne kadar sevinirdim sana yaklaşabilsem. O analar, o anılar, o yıllar yaşardılar. Analar ana kokar, gül bakar, şehri açardılar. Analar gökyüzüne ne güzel bakardılar. Analar saçlarında aklıkları kınalarla kandırıp, kandillerde mum yakar, yatırlarda mahcup dilekler tutardılar. Herkesin anısı bir defa ölür. Ölür kınaları, yemek tarifleri ve türküleri. Herkesin anası bir defa ölür. Ölür sevgileri, korkuları ve öpüşleri. Herkesin anası bir defa ölür. Bir hançer birden böler ikiye yüreklerimizi.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu Simgi Kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterinde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda... Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Benim hiç safanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

ne zaman içsek köfte geç gelir. Ve oturur muhabbetin terkisine çıplak bir efkar sözcüğü. Biz ne zaman içsek sabah akar meycinin cebine. Günde kaç kez öpüşür ki akrep ile yel kovan. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Dışımızda bronz bir akşam sözcüğü. Çırıl bir efkar sözcüğü. Eften püften bir kar beklentisi. Delikanlı kıvamında sevda değilse de tabansız sevişmelerdeki el değmemiş pişmanlık. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında. Bu alkolik indisi şiirde şimdi burada açılsaydın adımın baş harfi gibi. Belki Ağustos kokardı Ağustos. Sen fikrini ipotek etmiş kiralık sevdalara. Senine boyuna sevilmişsen yalanı sevdasından büyüksen. Bir bilsen. Biz ne zaman içsek seni düşünüyoruz. Genzimizde göl, gözyaşları. Biz ne zaman içsek iç değilizdir aslında.

Zamanı yok. Zamanı yok demişlerdi bize sevmenin. Ondandır her daim güler yüzümüz. Ölürken bile. Yıkılmazı yok sevdaların. Düşlerden uzak yaşamasını bilene. Kaç kez kovaladıysam baharı, takvimler kışı erken yazdı. Ölümsüz aşkı ararken bir ömür yoka yazdı. Varsın olsun, üç günlüğüne de olsa seni bana yazdı ya.

0: Sokak başlarını güneş, yolları gece tutar. Ne vakit ayrılsan sevgiliden, işte o mevsim seni tutar. Kendi öykünü kendin boğarsın. Ölümün yaklaştığını böyle günlerde anlarsın. Hiç bilmedik kim yazmış bu yazıyı. Ne ilk doğan sensin, ne de son ölen sevda yüzünden. Sen iyisi mi söyletme beni.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

olmaz. Garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim sen de gül. Açız biz.

0: darbe. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle

0: susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari
1: sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta.

Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo

0: Radyo Çağdaş.
1: Kızıl Gonca'ya.